rome ra o hetla rikte metso tlo ga tsantsi sa o jile orna ile munyaka ya ka jeno go ke a dikete tsa thagolo go le mashumatsi le ga metso tsiletseng go di inset madini le be wa CE7 Funderbay Park.